Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı Bilim Kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşı

Gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı

0: etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.